0: Iyoluwa, okunrin Iyoluwa, omode Iyoluwa, agbalagba Iyoluwa, everybody Iyoluwa, mommy
1: Iyoluwa,
0: moni kẹri
1: Iyoluwa,
0: sisters
1: Iyoluwa,
0: omo brothers
1: Iyoluwa,
0: omode
1: Iyoluwa.